te lolou doyna ma seuk am kom ghanimtu hubba al mustafa wa aktafi bidhaka fal mu'ta kafafan yak ci mi wax ne bëgg yent bi day

ak seen walu diine rawante na sax nim leen leralale na mbir yi mujjé bu ëllëgé fo na bir manam dana feñ bang koy sant nak alul kitab ci xewaluk alquran almustabini bi di aji bir maha jami'in ni'ami andak mbolem xew